0: Tevşiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma
1: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu
2: Ayç Radyo Voça Türkiye Говорит голос Türkiye
3: Эфирде Türkiye Ovası
4: Gipleyer Türkiye'nin Teti Radyosu
5: Ye Sıday Türkiye
6: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu
7: Edo İfonitis Türkiye
8: Oldi Radyo Glas Türkiye.
9: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
10: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
12: Este Radyo Voz de Türkiye.
13: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
14: Zboru wa glasot na Türkiye.
15: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
16: It Türkiye Hangya Radyo'ya.
8: Oldu Radyo Glas Türkiye.
17: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Da Türkiye Ovası.
1: Gepleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlamadın ola Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonitis Türkiye.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
6: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
7: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
9: Este é Rádio Voz da Turquia.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glas ot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye Ovozi Radyosu.
13: It Turkiye hangia radioya?
5: Oldu Radyo Glas Turkiye.
14: Turkiye önü radyosu.
5: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Турчи чешен бонко дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
12: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
3: Gider Radio Cumhuriyet Türkiye.
14: İni adalah Radio Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este es Radio Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
22: Zboru wa glasot na Türkiye.
23: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
24: It Türkiye hangia radio ya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Anglavatqaningizlar Turkiya Avaz radiosining Uyg'urcha anglatishi. Bugun 2026-yili 16-sentabr chorshanba. Hozir Anqara vaqti tushdan keyin soat 1, Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4. Hurmatli radio tinglovchilar, anglatishlarimizni har kuni Anqara vaqti tushdan keyin soat 1-dan 2-gacha, Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4-dan 5-gacha bo'lgan aralikda Turksat 3A Turksat 4A sünni emrahları ve radyomuzdan internet sahibisi www.tr.net.tr yansızlık uygur adırsız arkalık bir vasıtan yalaysla. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etken saat 5'den 6 geçe, Ürümçü vakti etken saat 8'den 9 gıcı boğan aralıkta sünni emra ve internet arkalık anlıklı buldu. Hürmetli radyoçular, anlatışımızın bugünkü cedvelde haberle, uçurik, çigra alkagan milli tenterbiyeçilerimiz Katarlık programıla bağlanıp, aldığımızdaki bir saat boyu içerisinde bilen bildi bulumuz. Bugünkü programlarımızda ben Kamilcan Kaşıkarı riyasetçilik kılemem.

Hürmetlik radio anlayışıyla, hem de haberli anlayışıyla bugünkü mühim haberlerimizin tepsili mezunları tüvendikçe. Hakan Fidan, Hormuz'da vuruştun burunka halet baldurrak kayıt edin orantılış gerek dedi. Taşkı İşlam İnstitleri Hakan Fidan, Hormuz Boğuz'dan bekater, üzlüksüz ve erkin ütüşki kapalatlı kılışka şundakla vuruştun burunka haletke tizdin kayıtışı çakırdı. Fidan Baku'da bergen bayanatı da ölçüliş hücumlarının köpü işinin tenişlik tereşçallıklarına eğer derecede yetküzgellikini bildirip, İran'ı çetilgan tokunuşunun diplomatiye yolu bilen hal kılınış gereklikini takitledi. İran'ın kayıpsızlığı ve mukumluğunun Türkiye bilen Azerbaycan'a bir vasit esir köstüğalıkını ihbar edilgen Fidan, Ankara'nın kerisini hal kılışka töp koşuş meksidi de alakadar barlık terepler bilen alakılışı vatkallıkını sözlerge ilave kıldı. Hürmetlik radio anlıkçılar, Amerika Avan Palatası İran'a kılınıvatkan hücumlarını toktuş nişan kıygan kanun layihasını tasdik kıldı. Bu uruşunu ahırlaştırış üçün kurultay tasdik kılgan 3. kıtımlık uruş hukuki kanun layihası bulup hesaplandı. Amerika Avan Palatası İran kılınıvatkan hücumunun toktuş karatılgan Prezident Donald Trump'a rayındaki herbi küçünü çekindirip çıkış buyruk çüşürdüğen uruş hukuki kanun layihasını makulladı. Avan Palatası da

Yeni bir tereptin mezkur devlette 15 yaşlık okuyucularının 2025 yıllık halkaralık okuyucularını bağlaş programması da okuş sahesi boyunca dünya red tertibinin en aldın Katar'dan oruna kaldık.

0: Аңлаватканыңлар Түркия авазы радиосы хабарлар программасы.
1: Hürmetli radio dinleyiciler. BDT İsrail'e buldozerlar bilen ülüklerge içkanda hürmet kılmasının Gazze'nin düzleşinde olmaştırmakta dedi. BDT Kişilik Hukuk Ali Komisari Volker Türk İsrail'e kişileri uğurlaşkan Gazze'deki Nurgur rayonlarının buldozerlar bilen tüzülmevatkanlıkını ve harabilikle astetki cesetlerge içkanda hürmet kılınmakallıkını bildirdi. Volker Türk bütün ailelerin teve ceset kaldıklarının kısıp çıkılavatkallıkını ifade edip, bu baykaşlarının paketle muzdiğinin kürdüngen kısmı buluşu mümkünlük yakıda agahlandı diye. Devamlı şuvatkan kanuni baskışlığa asasen hukuki dahil terörizlerine alakadar ispatlarının kovduluş gerekliliğini tehditleyen Volker Türk, halkaralık tekşür güçlerine Gazze'nin bağırlık rayonları giriş icazeti birleşini talep kıldı. Hürmetlik radyonlukçılar, Los Angeles'ta tikuşar vakası yüz berip 3 kişinin ölümüne sebep oldu. Amerika avasiya mesulleri Los Angeles'taki adam ölüş bilen ahırlaşkan avtobus vakasını süratki tartıp atkanlığı bildirilgen bir tikuşarının yerge düşüp gitiş vakasını tekşürmekte. Los Angeles 33 idaresine bildirişçe seyşembe akşamı Los Angeles'nin Chat Sourat mahallesinde bir tikuşar düşüp gitip köyüşke başlagan. Vakada 3 kişi hayatına ayrılgan, 1 kişi bolsa doktorxanaga gelip berilgan. Mezkur idari yankıgan bayanatta 4 kişinin ahvali haqida uçur berildi. 3 kişinin naq meydanda hayatına ayrılganlığı bekitildi. Ahvali aniq bolmagan yana 1 kişi bolsa yerlik bir doktorxanaga yetkeldi degen ibaralarni ishlitish bilen birge, vakaga alaqadar tekshirishni devletlik qatnash bexatirlik o'rningi bilen Federatsiya Avasiya idarasining ilib bordiganligini uqtirildi. Yerlik metbuatlarının burun belgen haberlerine asaslanğında MBC Los Angeles ve KMBC TV'ye TV tikuşar düşüp getken vakitte kem digende iki kişi kazakıyan çoğun bir avtobus vakası yüz belgen bulup rayonun görünüşlerini süretki tartı vatattı. Los Angeles Ot Uçuruş İdarası'ndan başlıklı Brand Sullivan muhbirlığa bunu bir haber uçuru buluş doğrusu da mölçerde buluşunu halımaydı kallıkını. Çünkü bunu tekrar cezimleştiğimi geldikini etti. Los Angeles sakçı idarisi olsa tik uçarının özdürgü tabi emeslikini cezimleştirdi. Hürmetli radyonlukçılar, BDT Yemen'deki dokunuşla 100 bin artık kişinin yurt makamından ayrı dedi diye. BDT Yemen'de hükümet güçleri bilen Husi'yle otursu yüzbegen dokunuşlarının devlet içi de 100 bin artık kişinin yurt makallarından ayrılıp kılışıga ve mınlıgan kişinin çetelliğe geçişi mecbur buluşuğu sebep bu kallıkını ilan kaldı. Yurt makandan ayrılıp kalış ehvali Babıl Mende bozu üstüdükü hükümrallıklı müstehkemleşi bilen ahırlaşkan bir eptlik hücum dinkin meydana geldi. BDT Musapırla Ali Komisarlıkı Yemen'in garbi kırgıkını boylap küçeygen tokunuşlarının 100 bin artık kişini devlet içi de yurt makallarından ayrıp koygallıkını ve mınlıgan kişini mu bihaterlik izdep Cibuti'ye gidişke mecbur kıygallıkını bildirdi. Hürmetlik radyonluğçular, Amerika bilen Suriye iki taraf münasebetleri ve rayon hafifsizlikini müzakir kıldı. Amerika Taşkı İşlam Ministri Marco Rubio, Suriye Taşkı İşlam Ministri Esed El Şeybani bile ötküzgen tılpın sohbeti de rayon hafifsizliki ve tihim yıkın hemkarlık meselelerini müzakir kıldı. Rubio, Suriye'deki asallık milletlerini bir gevdileştirişinde umlaştırışının muhimliğini tekitledi ve Suriye'nin Halkara Atom Energiyası Agentliği nezirde kolu keltügen ilgirleştirilerini takdirleydi kalıqını bildirdi. Suriye Taşkı İşlam Ministerliği söhbette iki taraf münasebetleri ve hemkarlıkın küçetiş yollarının mu müzakir kılınan kalıqını. El Şayban'ın uyusu imbargolarının bikar kılınış sebebidin Amerika'ya boğan minnettarlıkını ifadeli geldikini uhtudu. Hürmetli radyonluqçılar, İsrailiya armiyası yarlangan kutkuzuş xadımıga yardımge kegen pelestillik balını ültüdü. Gazze rayonunda İsrailiya armiyasının bombardıman kılış jeriyanında yarlangan bir kutkuzuş xadımıga yardımcı buluş üçün 12 yaşlık balını nişan qıqallıqı dair kürdüşle kattık narazlık kozgudu. İsrailiya armiyası Gazze şehrinin şırk şimaldaki Şeyh Rizvan mahallesi deyil bağa hücumuda yarlangan bir kişiye yardım berişke urungan Palestinlik balını hücum nişanı kıldı. İsrailiya armiyasının mezgur mahallegi kıygan Tunca hava hücumuda bir seyyye kutkuzuş hadimi yarlangan idi. 12 yaşlıq Palestinlik bala Muhammed Ezzanati Tunç hücumda yaralanan qutquzuş xadiminin yardımı gələn peytdə İsrailiya ərmisi ikinci qitim bombardıman qıldı. Arqa-arqada yüz bəgən iki qitimlik hücumda 12 yaşlıq Palestinlik bala Muhammed Ezzanati və səhiyyə xadimi Şərif Şadi Labat hayatından ayrıldı. Nurgun Palestinlik yaralandı. Muhammed Ezzanati'nin yaralanan xadimga yardım qilish tirishiyotgan vaqtida İsrailiya armiyasi tarafından bombardman qilinganligiga dair ko'rinishlar ommaviy o'rtoq qilishish tor betlarida tarqalib, xalqaro jamiyatning qattiq noroziligini qo'zg'adi. 10 oktyabrda yo'lga qo'yilgan urush to'xtatish kelishimiga qaramay, İsrailiya armiyasi G'azza rayoniga hujum qilib, kelishimga xiloflik qilishini davomlashtirmoqda. İsrailiya armiyasının ilgirimi köp qatım arqa-arqadan hücum qilish taktikasını qollanıp, tunji hücumda yaralanganlarni qutqizish kelgan palestinliklarni hücum nishoni qilganligi ma'lum. Hurmatli radio tinglovchilar, yuqorida xabarlar oldinglar.

geç odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünya.

TRT Türkiye Avazı Radyosu. Her vakit dünyanın hemmeli yerinde. www.tritworldchicket.com

saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı

odaya, her yere. Sevdim o koku, yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış, her biri bir yerde.

0: Boğazı Radyosu.
1: Εδώ η φωνή της Τουρκία.
2: Oldi Radio Glas Türkiye.
3: Gidere di amriye Türkiye.
4: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
6: Este es Radio Voz de Turquía.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glas otna Turkiye.
9: Efirde Turkiye Ovozi Radyosu.
10: It Türkiye hangiye radyoya?
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
11: Türkiye Önü Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Turski ulični ukusi.

0: birlikte. Emisyona başlıyor ve kankaynaya şarkı kankın kadını, The Jim Tıkanca.
1: Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı

odaya, her yere. Sevdim o koku, yok artık bu evde. Sen masamız köşeden,

gecede yalnızlığım içinde. Gurbette akşam çok zor, çok zor. Gurbette akşam çok zor, çok zor.